acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da